Turou ki te i tōnga program na tatu te mai ata. I monu kuki arani, te reo o te izi tangata kuki arani, te QR code ki te basile o te tua.